0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Majlisdan kech qaytayotgan dangasadan so'rashdi. Yig'ilish qanday o'tdi? Juda ham yomon. Qarshak chalaverib hech ham uxlatishmadi.

0: Imkan Radyosu'da. Kuldirgich.
1: Bir ayolning 10 bolasi bo'lib, hammasi o'g'il bola ekan. Barchasining ismi Qobil ekan. Bir kuni bir odam shu ayoldan so'rabdi. Ismi bir xil bo'lsa, siz ularni qanday ajratasiz? Otasining ismidan.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, bugün aylık olaman dudiz aldız mı?
5: Hı, aldım. Ne miydi?
2: Kanı?
5: Bilesem mi Oza, bugün kat'i karar kabul kıldım.
2: Kanaka karar?
5: Şimdi bundan bir aylık aile olsam var ki, tenge atamam.
2: Tushunmadim.
5: Tushunmagan bo'lsang eshit. Agar tangani otganimda yozuvli tomoni tushsa, unda ulfatlarim bilan borib choyxonada choyxona borib yeb o'tiraman. Agar mobodo raqamli tomoni tushsa tangani, unda bitta o'zim borib istiqlolda o'tirib mazza qilib ovqatlanaman.
2: Tushunmadim. Nima dediz?
5: Ozoda, sen asabiylashmagin. Agar mobodochi seni ham qiziq bo'lganman qarorim ichiga. Agar tangani otganimda na yozuvli, na raqamli tomonni turmasdan shuni havoda muallaq holatda qolib ketsa bor-ku, oilangni hammasi saniki. Bir tiyinga joy qo'ymay senga beraman.
2: Hoy, bundan chiqdi. Endi bir umr oiligingizni ko'rmasa ekanman-da.
5: Yo'q, ozo, nimaga yomon niyat qilasan? Yaxshi niyat qilgan yaxshi niyat yarim mol degan ota bo'larmiz. Bilding?
2: Bilishni ham xohlamayman.
5: Gapiyorsan.
6: Osmanlar

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Inson umrining har bir daqiqasi bebaho boylikdir. Har bir kuningizning bugungi soniyasi ertangi kunning armoni bo'lmasin.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Armiyaga bormaga 20 dan osmancha farqi bor. Mana masalan, mashin mamajon qishloqda bitta soldat armiyadan kelsa yarim soatda hamma eshitadi, eshitdilaringmi? Boltani o'g'li tisha armiyadan. İlgeri renginde kan yok idi. İki beti kıpkızıl kundan da pişken kuza ne o kapı ya? Gövde koyuttu. O karım çıraylı bu kötüttü. Ana. Zor. Soçilike bari sıfatırlar. Şu kız izi koyunu sorak geldik. Bir de yamanımız var. Koyun. Oğlunuz ermeğe bargen mi? Dedi kız anası. Yok ise koyun ya da kıza mı kalmıştım abdi ya? Dedi. Demek en asosiy yigitlik armiyaga borgandan keyin boshlanar ekanda, a? Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasiga ko'rinmaydi.
3: Voy, mana shu motorga postga kelib armiyaga ketyapti. Ana, orqasidan Oblivoy akamatga 700 ta qarindosh urug'i chiqdi. Haligi vagonni ko'tara aspal o'lga olib chiqib qo'yishdi, voy. O'ynaylarini singirib yorishibdi, qarang. Yo, buni qarindosh urug'i ko'p ekan deb javob bermadi, olib ketib qo'ydi. Endi din o'zi ham erkalab tupotda qilishgan, o'zlari yemagan, unga yedirishgan tug'ilishi bilan shu kalyaskada unakidun 3 qidrayli, 2 qidrayli bola sapdilar. Deydigan otli bola sapdilar, ali oyoqlarini qimillatadigan. Juda erka katta qilishgan, motorga yetganda ketib qoldi. Shu sozgina yurganda mashina ham olib berardi, dadasi ketib qoldi. Endi din ketdi, qoray bo'ldi, xat yo'q. Yozalmaydi, endi opadilarni qo'liga tushgan paytda. Diye düşkeleri ruhsat versin yazattı. İş kop, bu ruh abdada havatını hat yazacaktı. Kocum. Kocum, ben hat yazmayapsız, kocum. Kocum. Onu ez yığlı yaptı, iğne ez yığlı yaptı. Kocum, hat yazayım, kocum. Kocum, kelişizge yap yenge 07 maşına koydum. Kocum, balanını cünü oturduğun adamın tekini kıtıklıydı, kocum. Kozum. Halis kişilerde en aldı kızını kıdır yaptı. Kelişiniz mi ne öyle koyma? Kozum. Sen kozum ne hatı yaptı? Dada, kere akmaz ben gelin öyle yaptı. Halam gelmedin, patın kıdırmasınlar. Ben öyle miyim ben, tülot bir tamam ben. Ozumu kirim, ozum bir uğradıken bu pal. Kere bozu bütün mama canlıkini güvere ben. İltimas can dede bitti kozuça alıp peşenesini ustaramından kırıp bilirlik ilişkeme kreşeminden diyettir yuvası baktı rey. Varma uzun suyu oraya bak.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: radiosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zoa de.
1: İki Dükkanı.
0: Nazo, bu kino menga yoqdi sangachi.
3: Bilasanmi siz o'da? Bu kinoga ketgan pulimga rosa ham achinvoman.
0: Pulni men to'ladim ko'rdi.
3: Mayli, unda sani pulingga achinvoman de.
0: Nima, kino sanga yoqmadimi?
3: Yo'q, bilasanku, menga faqat sevgi, muhabbat haqidagi kinolar bo'lsa bo'ldi.
0: Bilasanmi, o'rtoq, ukam menga sevgi, muhabbat nimaligini umuman bilmaskansiz dedi.
3: Nima yo'naqa dedi?
0: Meni yonimga kelib, "Opa, sevgi, muhabbat nima o'zi?" deb so'rab qoldi. Keyin men unga qarab, bilasanmi ukam, sevgi muhabbat insonlarni bir biriga nisbatan yaxshi muomalasi desam, u kuldi. Nimaga kulyapsan, jinnivoy desam, qop qotta bo'lib turib, sevgi nimaligini bilmaskansiz dedi.
4: Qizlar, kechirasizlar. Men hech narsa eshitmayapman.
0: Biza ham sizga gapirayotganimiz yo'q.
1: 2 dugo

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Ana indi karen takdir takacası 2 yıl ötüp motor armiyadan geldi. Ana detop geldi. Vagizalda saldatlar kegende taksistler telaşadı. Nima telaşı uğrar ki ne? Taksistler saldatlar da nima telaşı uğrar. Bir de saldatlı telaşı yitip koşup diye. İnsaptan mı? Bir bakı oturak taksist kuleye çöreğe muşattan vagondan poldratı atıptı. Maşinasının arkası dinesine çüktü bari. Keli yaptı dede. Formalla, kagonla. Gelin koşup da zımbalengen. Kars, kars. Yaltırı, zancırla. Temitte seyler, samadel. Şapke hudanın kudretine manaş etti. Kaç ortaya kiyse çünkü didoz göğülermiş da. İlacı bu ise Mehmet kiyseyen boladı, ilacı yok. Siz bilen bizdeki yerimle posiyen turmaydı bey. O ne dedim ki bilen kıstırken mi tura uğrarken? Dihtir dihtir. Gel südümde çığımda yarın taşap koyulgen. Dihtir. Üge geldi taksiz. Hey! Hop çıkıyorlar top geliyle. Bana saldattım ben polkiden okil yapman dip durup diye bey. Koy hop çıksa kumbeydi. O anşı bolasın bana moldu veresen dip durup tıkarayım. Bir bana akılıp suyun çıkılıp cönet var işte. Uydu iğnesinden başka ama bak dede hiç kim yok. İğnesi gengip kaldı. Dedesinin onası da. Oy çok yapma. Ben bunu görmeye ölüp gidemem bunu. Korkun. Bana böyle cengin hep yaptık kozum ki. Oy kozum. Ateyini çakır, anayını çakır. Oy kozum ki. Hani kurpa. Oy oğur gelip yutay bana gidip. Kurpa çeladı. Hani kurpa çeke otur can bana. Kurpa çeke otur canım. 2 yılda uzbek hani isten çıkarıp iş mümkün mü ha? Bu iste çıkarıp yaptın.
3: Ya kurpaçak ne mago seyce. Bu ne stülp stülp ne seyce.
2: Vay şurgin hem kursu bana. Becere bu becereyden çıkarıp. Sonda kempirde. Karayın vay. Yendi din kılıklar kop. Her gün arabalarda kıldırakını kurtarıp zarak yakıp kalanım. Ya. Yarım yalangaç 3 mahalle yugurup geledim. Ya etmemende 5 mahal soyga çıkıp çişini yuvup çıkardım. Ya. Kılıklar kop. Boldu yeteğe gekirip ozu gozu kemanda bir yaptı her günü. Bol! Равнение на право с левым шагом. Мырз! Рез! Рез! Рез! Два юшлярды кыптырса, агар ата өзимиз өзбекче кетмайоткан экен, кетманды көрүп калып. Да-да-да-да-да. Китми. Ну ты китми. Ты ещё жив, да? Ты меня ждёшь? Ну ты китми. Фу, китми. Ты лопату знаешь, лопату? Ну да китмин, китмин, битыны бір басқан екен, соп келіп жандырақ ет пешанасыға тексе, оқ кетмон едірмішкір.
4: Хангама ұсталары.

qalbingizdek oq bir yurgakka o'rab bizga oq sut beribsiz. Mehr solib jajji yurakka mashaqqatni

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zuhal. Asıl Zodi.
1: İki Gorner.
2: Ben Zuhal. Maşinanın haydaşı endi Gorgen vatken boşu. Nema yonaka tez haydiysen ha?
3: Anama, yana boşladığımı nasihatini atıki brüzü kırmadı ket vatken bosam.
2: Bilesem mi? Adaşmasam ben sana salgım bir oy kurmadım orta. Lekin sende anca yine özgarış bor.
3: Asıl zoda, iş kılıp yaş tomonga özgargen mamma? İta kogen kanaka özgarış. Nema, yana yam çıroylu bop ketken mamma?
2: Yoge, az yine semiripsen halos.
3: Yoge, rostam. Vay, endi kanaka o zaman.
2: Nazo, 2 kilogramga ozışı. Xolisanmi?
3: Voy, xolima. Lekin qanaqa qilib?
2: Borib, yuzingni yuvib tasha, o'shanda 2 kilogramga ozasan, qo'yasan.
3: Bore, nasihating o'zingiz edi.
2: Nazo, qaragay. Voy, san to'xtatyaptimi? Qo'chamizmi endi? Aytdim senga 120 da haydamagin deb. Endi nima qilamiz?
3: Bo'pti, bo'lar ish bo'ldi. Qani yurchi?
4: Nima, 60 da yurish kerakligi sizdan chiqib qoldimi? Adashmasam, siz 120 da kelyotgandingiz.
2: Siz 60 da yurish kerak edi disku. Biz ikkitamiz o'shaning uchun 120 da kelyotgandik.
4: Nima?
1: Ikki dugona.